0: Can güveyi, anne ruh hücrelerini mayıtlandırmaları ve ölçme işlemlerini yalan bir gerçeğe ifade.
1: Yok artık.

0: Bunu sorunu getirebilirim. Yeni kadar kumar açmıştım. Canan darla buradayım. Ne yapmıştık kumardan ödedim? Sen de hemen bari pardon.
1: Ben de neyden bahsediyorum? Niye mi açtım? Burada niye mi açtım?
0: Sen de yedirim açtım. Pardon. Bunlar. İdo pardon.

0: güzellik. Ne bileyim reklamımız var mı? Ay ki a son pardon da yüz on var mı? Ne bileyim de var mı? Evet istiyorum. Anne ruh sarı sarı sarı sarı sarı sarı sarı sarı sarı sarı sarı
1: Anca meyle meyle ortamda bir yorum anlayışı yer yerine.

0: Senin idare ettiği pratikleri ise kullanılır.
1: Biri kargıda çalışan nedeniyle IT artıdan kenarda yüzyıl kullanılır.
0: Nereden bir soru yeni gelmeyi yedirseniz, milyon olur.
1: İşe konuşayım.
0: Ungalın sandıkım var.
1: Vanakam kodi reyitirmadı.
0: Ungal annemin zeli namadın.
1: Matrum Vichu Naden.
0: Nancy vanakam.
1: Anbana neyerkile

Bekliyor musun? Bir yeniden yapar mısın? Kapının diye bir varlık.

0: konuyu söyleyeyim. Bir kere baktım hayatım için. Yağlar mutlarla kurayım. Ne yapmak dedi bana dedi. Sen de inan bari. Pardon.
1: Sen ne yapacaksın bari? Ne yapacaksın? Bu değil, ne yapacaksın?
0: Sen ne yapacaksın? Pardon. Bunlar. Bir dost pardon.

0: Bugün tekrarımız var mı? Ay ki artık bakın da yüz haberleri. Tabii ki de sağlam. Evet, bu Anlıyoruz da insanların istediği takip kurabilir. Danış Maria'yı bulur. Bu bir yöne fikri sağlar.
1: Hangi meylemede ortamda Yuri öncelikle gel yani bu